0: Aciz bir üslupla anmaya değmez, anmaya değmez.
1: Burası dünya.
0: İnsafı yok, vicdanı yok, imanı yok.
1: Burası dünya.
0: Ve aslında hiçbir derdin derman.

bahar eden zerrece birkaç gün aydınlık birkaç gün gece baştan sona yalan dolan düzmece sızlanıp yakınıp yanmaya değmez.

0: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Arabesk müziğin en iyileri.

yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim, ecel olsa ne fark eder?

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: ter geçti. Öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için. Senin için.

beraber ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim. Aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında ben 10 yaşında yetimliği, 20 yaşında öksüzlüğü, 30 yaşında hayatı.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımdan. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketi. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğim güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlım yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyi.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan mı? Hayatın yalan.

kapısane yanar tüter. Sesim bülbül olmuş yeter. Ah, bu kadar yattığım yeter. Bırak giden mapishane. Bu kadar yattığım yeter. Beş yıldızlı başgardiyan. Suç işlesem kurar divan. Bütün mahkumlara selam. Bütün mahkumlara selam. Bırak giden mapishane. Bırak beni giden mapishane.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

Ne kadar süslesen önün rüyalarımı Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen Ağlarsan matemin yalar gecemi

0: varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Radyo Doğu Parası.

0: terk etti.
1: Öylece çekip gitti.
2: Soysuz. Demişsin ki o deli dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için.

Gecem ne gündüzüm yaralanmış gülüm bu sevgiden. Bir mum ışığı kadar titrek de mutluluğumuz biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

Daha kaç kişi gömerim taşsız, topraksız, selamsız? Kaç parçaya ayrılır bu gönül? Bak misafir olurum gönlünde. Her an gidecek korkusu yaşar. Söyle kaldı mı kırıp parçalamadığın tarafın? Ben sana yaramı gösterdim, sen sararsın diye. Ben sana kimsesiz çocuklar gibi açtım elimi. Üstüm başım yırtık halde. Ana kucağı gibi sokuldum sana. Oyuncağı elinden arınmış çocuklar gibiyim. Hani o çok gördüğüm bir avuç sevgi var ya. İşte oydu senden hep dileğim. Kelebeğin ömrü gibi öleceğimi bildiğim halde kondum yapraklarına. Bir günlük sevdanı yaşamak için. İki günlük sevdalara inat. Yıkılmadan dimdik durdum hayatta. İşte böyle ölümüne sevdim ben seni. Kapıdan kovdum, bacadan girdim. Sırf aşkta gurur olmaz diye. Ben sana yaramı gösterdim. Benim yaram ağır dedim. Belki sarar, belki kıyamazsın diye. Ben seni çocuk gibi, ben seni çocuk gibi masum sevdim. Vazgeçmeyecek kadar, dimdik ayakta duracak kadar delikanlı sevdim. Senin cesaret, senin asla cesaret edemediğin kadar. Bilsem ki son nefesimi vereceğim, önce kelime-i şehadet getirir, sonra seni zikrederim. Seven vazgeçer mi? Seven gider mi? Seven yüreğine ihanet eder mi? Gözümü kör, kulağımı sağır ettim. İki günlük aşklara inat, ben seni delice sevdim. Hadi şimdi git, yabancı ol gözlerime. Sen bahar ol, sen kış ol. Dondurucu ayaz ol gözlerimde. Elif gibi dimdik benim sevdam. Hadi git, hadi git. Şimdi yabancı ol gözlerimde.

hayrancağızım. Ey benim yürek yaram. Gidiyorsun öyle mi? Boş ver sil gözyaşlarını. Ağlama, beni de ağlatacaksın şimdi. Zaten baksana halime, darmadağın bir halleyim. Hani hep derdik ya, dünyalar üzerimize gelse bile hiçbir şey olmamış gibi birbirimizin sevdasından vazgeçmeyecektik. Olsun be gülüm, ne yapayım, var git. Senin canın soğulsun. Var git, senin canın soğulsun be gülüm. Olsun, canın soğulsun.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim. Kaderimsin demiştim. Ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm. Sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan. Ömrümü verdim sana. Kaderimsin dedin sana.

0: terk etti. Öylece çekip gitti.
1: Soysuz. Demişsin ki o deli, dengime göre değil. Oysa ki unuttuğum bir şey var. Ulan biz değil miyiz ki sevdamızın delisi olan? Biz değil miyiz ki sevdamızın esiri olan? Oysa ki seni ne kadar çok sevmiştim. Bir şeyi unutmuşsun aslında. Ulan ben senin için deli oldum be. Senin için deli oldum. Senin için. Senin için.

olabilirim ama seven adam umudunu da yanında taşır. Çünkü ben dürüstlüğünü affedilmediği bir dünyadan geldim. İçinde ne olduğunu bilmediğim bir kalp taşıdığı nurlarım oldu. Yüzüne bakınca anlaşılmayan bir dizi yüzün saklıydı kalbimde. Bir gülüşle ötüyordum. Üzgün bir kalkaydım. İnsanlarla çevrili bir hapishanedeydim. Yıksam üstüme düşeceklerdi. Yıkmasam patlarımı ezecektim. Gözlerin önünde ölüyordum yavaş yavaş ve kimse bunu görmüyordu. Ölürken kimse fark etmiyordu ama öldüğüm herkes biliyordu. Ve bundandır ki mutlu olduğum için değil, güçlü olduğum için biliyorum.

0: Radio Dubayazet.
1: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
3: Gönüllere dokunan

aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasam da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim, kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

0: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
1: Ne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz.
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
5: Bu mu? Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubay'a zıtta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubay'a zıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

Herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir haftaya, yeni bir programa.

Kimler var görelim. Dilan Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Dilan Hanım'ın hemen sonrasında Fadime Hanım'ı görüyorum. Tülay Hanım'ı görüyorum. Ondan sonra bu kimmiş? Ramazan Bey'i görüyorum. Ramazan Bey hoş geldiniz. Sevda Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Günel Hanım'ı görüyorum. Dilan Hanım'ı görüyorum. Elif Hanım'ı görüyorum. Ve de Bengü Hanım'ı da görüyorum. Hoş gelmişler sevgili dinleyiciler.

0: Abiş ses yok diyor. Abiş nedir ya? Abiş nedir Allah aşkına? Düzgün bir şey söylese. Abiş. Abiş ses yok. Bakayım nasıl ses yok ya? Var ya Allah Allah bakayım. Abiş ses yok ha öyle mi? Bakayım var ben şu an görüyorum. Bakalım. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Hazır mıyız bakayım?
1: Abiş nedir ya? Abiş nedir Allah aşkına?
0: Geliyor bak ben konuşuyorum şu an.
1: Bir şey söylese.
0: Kendi yayınımı kendim dinliyorum. Abiş.

bu kadar mıyız acaba bu kadar mıyız? Hatice Örs hoş gelmiş. Gün, neydi ya? Vallahi dinleyeceğimizin ismini unuttum. İki günde yayına gelmedik ki yayını unuttum. Zinet Hanım hoş geldiniz. Zinet Hanım'ı da görüyorum. Hoş gelmişler. Başka bakalım kimler var? Abi iyi yayınlar hoş geldin demiş. Teşekkürler. Melek Hanım size hoş geldiniz. Melek Hanım'ı da görüyoruz. Abi ne habersin demiş. Vallahi iyiyim umarım siz de iyisinizdir. Evet biraz haberlere bakalım mı? Şöyle haberlere bakalım. Efendim Doğu Beyazıt için Ticaret ve Sanayi Odası şey değişti. Ne derler? Başkanı değişti yıllardır. Kaç yıl? 4 yıl falan 5 yıldır falan görev yapan Cemal Can Beyefendi görevi kime devretti efendim? Osman Toz Bey Beyefendi'ye teslim etti. Kendilerine başarılar diliyoruz. Eski başkana teşekkür eder. Yeni başkana da başarılar diliyoruz. Tarafsız bir şekilde. Çünkü bizim hiçbir alakamız yok kendileriyle. Geçen anket yapmıştık ya. Osman Bey gerçekten iyi gidiyordu. Birden bir saldırdılar. Dedim aman Allah'ım ne oluyor? Sonra Cemal Bey öne geçti ama gerçekten Osman Bey, Osman Can, Osman Toz Bey pardon geçti yani kazandı. Tebrikler. Bu Doğu Beyazıt için geçerli. Ondan sonra genel olarak da online alışverişlerde efendim sahte yorumlara erişim yasağı gündemdeymiş. Mesela bazen bir şey alıyorsunuz ya, ya o numara ya herkese çok iyi demiş. Güvenmeyin öyle şeylere. Onun bile sahtesi var biliyor musunuz? Onun bile. Ben ilk neye şaşırmıştım biliyor musunuz? Gittim bir dükkana. Abi dedim işte İran çayı alacağım da. Kardeşim dedi orijinal mi istiyorsun? Sahte mi istiyorsun? Ya dedim çayın da mı sahtesi var? Vallahi o gün anladım ki hayat çok sahte bir... Hayatın da sahtesi var değil mi? Instagram'da sahte hayat, diğeri de gerçek zaten. Kardeşim sahte hayatımı mı göstereyim yoksa orijinal hayatı? Sahte hayatım için Instagram'da. Semra Hanım siz de hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben neye bakacaktım ya? Bir şeye bakacaktım unuttum. Yaren Hanım hoş geldiniz. Instagram'da yazanlar siz de hoş geldiniz. Bu kimmiş? Savaş Bey, Savaş Önat. Efendim neredendi? Tatvan değil mi? Tatvan'dan bize. Ta Tatvan'dan gelmiş. Efendim Doğu Beyazıt'ta hizmet veriyor bize. Sağ olsun teşekkür ediyoruz. Ya böyle insanlar da var aramızda. Değil mi? Bize bizim için çalışan Savaş Bey ve tüm herkese teşekkürler. Bu arada bilmiyorum nerede ne iş yapıyor ama Dobesta çalışması bizler için yeterli. Teşekkür ediyoruz.

Efendim İstanbul'da toplu taşıma Ekim bakayım ha 6 Ekim'de ücretsizmiş. Niye ya? O 6 Ekim'de ücretsizmiş.

Efendim İstanbul'da 6 Ekim Salı günü toplu taşıma ücretsizmiş. Hadi herkes bedava gelsin o zaman değil mi? Geçen bir haber gördüm. Sivas'ta mıydı ya? Bir amca yılda 365 kere herhalde ücretsiz şey kullanmış. Otobüsü kullanmış. Bizim tabii burada öyle bir şey yok. Yaşlı, genç, çocuk, ergen hiç fark etmez. Bizim doğmuşçular sağ olsunlar herkese eşit davranıyorlar. Eşitçi bir şey ya yaklaşım. Abi Doğu Beyazıt futbol kulübünü yönetimi değişti galiba diyor. Evet evet onu gördüm ama teyit etmediğim için paylaşamıyorum. Üç beyefendi almış galiba. Efendim Eylül enflasyonu 1.84 gelmiş. Eylül 1.84. Genelde ekonomistler 2 ve 2.5 arasını beklerken bayağı iyi bir oran gelmiş. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşmiş. Hadi bakalım hayırlı olsun.

Ya bu arada ben iki dinleyicimize, hatta üç dinleyicimize, hatta dört dinleyicimize teşekkür edeceğim. Nuriye Hanım'a, Tülay Hanım'a, Adem Sosun'a ve Serhat Zat sana çok teşekkür ediyorum cumartesi günleri. Gerçekten cumartesi günü bizim yayında bir sorun vardı. Dinleyeceğimiz sağ olsunlar haber verdiler. Onlar sayesinde düzelttik, yoksa vallahi kimse hiç söylemiyor. Ya boş ver ya diyor. Ben mi uğraşacağım, bana ne kardeşim diyor. Ben mi para kazanıyorum, onlar kazanıyor 400 bin lira. Ben mi uğraşacağım ya diyor. Valla sağ olsunlar şaka bir yana 4 dinleyicimiz bize bildirimde bulundular ve biz yayını düzelttik efendim. Sağ olsunlar. O yüzden bu şarkıyı Tülay Hanım'a, Nuriye Hanım'a, Adem Bey'e ve Serhat Zat sana gönderiyorum.

Eflin ve Erva bizi dinliyormuş. Benim en küçük dinleyicilerimiz. Kaç yaşında oluyorlar? 2,5 mu oluyor? 2-3 yaşlarında falan. Eflin Erva, Eflin Erva, Eflin Erva dinliyorlar. Eflin Erva. Eflin Erva. Dinliyor mu? Neyse devam edelim. Bakayım başka neler var. Ömür Hanım hoş geldiniz siz de. Ondan sonra başlıyoruz artık. Bu arada bir haber daha geldi. Haber üstüne haber geliyor. Ekim ayı kira artış oranı %31,49 olarak gerçekleşmiş. Yani mesela bugün itibariyle eğer yeni bir eve kiracı olarak girerseniz mesela diyelim ki şu an bir yerde kiracı olarak kalıyorsunuz ve Ekim ayı itibariyle kiranızın son ayı olduğu için zam yapacak ya hani ev sahibi. %31'in üstünde zam yaparsa hemen şikayet edin efendim. Çünkü enflasyona göre arttırmak zorunda. İşte ama kim takıyor? Vallahi inşallah insanlar sıkıntı yaşamazlar. Çünkü ben çok görüyorum kiracı ile ev sahipleri arasında çok sıkıntı oluyor. Allah herkese ev sahibi yapsın inşallah. Herkes amin dese mi? Ev sahibi olmayanlar size bir dua edeyim siz de amin deyin. Allah hepinize en kısa sürede hayırlı bir ev nasip etsin. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Nasılsınız? İyiyiz valla Dilan Hanım, siz nasılsınız? Umarım bu hafta hepimiz için bol, bereketli, güzel ve geçer diyor. Rica etsem diyor, sizden diyor. Ebru Gündeş'ten Tanrım Nereden Sevdim şarkısını yengem Cahide'ye, canım komşularım Bahar ve de Esra'ya gelsin diyor. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Rica ederiz ve şimdi o zaman size komşunuz Bahar Hanım'a, komşunuz Esra Hanım'a, yengeniz Cahide'ye, ondan sonra başka var mı? Unuttuğunuz. Ben düşündüm. Sizin yerinize ben yapayım dedim ama aklıma bir şey gelmedi. Günaydınlar diyenler. Günaydın sizlere de günaydın. Kocaman günaydınlarımızı sizlere de iletiyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Ne de iyi ettiniz de geldiniz efendim. Ondan sonra başka şöyle bakayım. Efendim Zinet Hanım bize burada olduğuna dair emoji göndermiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sırayla mesajları okuyorum. Birazdan geldiğinde sırayla tüm mesajları okuyacağım. Ondan sonra Fadime Hanım günaydın, iyi yayınlar demişsiniz. Fadime Hanım teşekkürler, size de günaydın ve size de güzel bir gün diliyoruz efendim. Ondan sonra öyle. Şimdilik bu kadar. Bir araya gidelim. Sonra geldiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tanrım diyecek Ebru Gündeş.

Efendim yarın mikrofon sende programının konuğu Semra Hanım. Semra Hanım şu an burada mı bilmiyorum ama kendisi şarkıları belirledi. Nihayet bizim bir tanıdık dinleyicimiz belirledi. Diğer dinleyicilerimiz sadece radyonun dinleyicileri, benim dinleyicilerim değildi. Ama Semra Hanım hem radyonun dinleyicisi hem de bizim dinleyicimiz, sağ olsun. Teşekkür ediyoruz ve gerçekten şarkıları fena değil, ben beğendim. Elif Hanım'ınkini daha çok sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü Elif Hanım genelde bize gönderdiği şarkıları güzel oluyor. O yüzden biraz beklentim yüksek yani Elif Hanım'dan. Nasıl olacak bilmiyorum, inanın. Peki hızlı bir şekilde devam edelim mi? Hemen bir araya gideceğiz. Bu arada Erkan Batur bizi aradı. Erkan Batur da tüm tanıdıklara, eş dosta, bizlere ve Aykut Özdemir'e, İbrahim İsmailoğlarına ve tüm arkadaşlarına Devrim Çelik'ten Yanarım şarkısını istediği geliyor. Efendim Savaş Bey, Roşbaş günaydın abim demiş, Roşbaş diyelim. Senden sen de hoş geldin diyor, hoş bulduk. Rojda'dan Heyleyle parçasını rica etsem çalabilir misiniz diyor. Tabii ki de çalarız, geliyor. Sana sonra dinleyicilere gelsin diyor. Evet, sonra Tatvanlı diyor. Tatvanlı Savaş Bey. Eyvallah. Bu arada Bengü Hanım şarkınızı bulamadık. Bengü Hanım şarkınızı değiştirmenizi rica ediyoruz. Roj'dan öyle bir şarkısını bulamadım maalesef. Günaydın Mazlum Bey. Hoş geldiniz diyen Yara Hanım. Siz de hoş geldiniz. Günaydın. Ondan sonra Ömür Hanım da burada. O da iyi yayınlar, hoş geldiniz. Günaydın demiş. Günaydın. Hoş geldik. Hoş bulduk ve sizler de iyi ki buradasınız. Tüle Hanım da burada. Günaydın, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Şarkı için teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Hak ettiniz valla şarkıyı. Sağ olun. Ondan sonra başka, şimdilik böyle. O zaman ne yapıyoruz? Bengü Hanım'dan başka bir şarkı beklerken siz de Elif Hanım'ın istediği şarkıyı dinleyeceksiniz. Evet, bu arada Semra Hanım aramızdaysa Semra Hanım'dan ricamız gerçi arkadaşlar ulaşacaklar ama bulamazsak da ulaşmazsak da yarın için herhalde isim ve soyisim kullanılmasını istemiş. Soyismini bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Öyle. Bugünkü programını hazırlayacağız Semra Hanım'ın. Bakalım nasıl olacak. Elif Hanım'ın da iki kişi var maalesef. Elif Hanım'a bir türlü sıra gelmedi. Günaydın Mazlum Bey, nasılsınız diye sormuş. Günaydın. İyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Bugün bakalım şöyle. Bugünle beraber diyor güzel haberler alacağımız bir hafta olsun inşallah demiş. İnşallah diyelim bugün. Ben erken yazdım diyor. Erken yazayım dedim ama maalesef Elif Hanım yine sizden çok erken yazanlar var. En az 4-5 kişi sizden erken yazmıştı ama onlar şarkı Allah'tan istememişler. Bugün sizden diyor Şeyhan Ömer'den Yar şarkısını rica ediyorum demişsiniz, geliyor. Ondan sonra başka diyor ki Mazlum Bey siz beklentiyi yüksek tutunca ben panik oluyorum diyor. Yok ya, ben sıradan bir dinleyeceğim yani, olmasa da olmaz yani, ne olacak. Siz en böyle güzel olacağına inandığınız şarkıları listeye alın, eminim güzel olur ama dediğim gibi yani bizim beklentimiz önemli değil, sizin hisleriniz önemli. Siz en iyi şarkıları, hangi şarkıları hissediyorsanız, hangi şarkıların iyi olacağını düşünüyorsanız onları listeye alın ve inanın güzel olacak, eminim. Beklenti yani mesela insanlar acaba beğenir mi beğenmez mi, onun kaygısına düşerseniz genelde hata yapıyor insan, ama kendi içinizden geldiği gibi yaparsanız ben eminim güzel olacak, bir saat boyunca dolu dolu geçecektir diye ümit ediyorum. Ama daha sıranız çok var, daha iki kişi var. Semra Hanım'dan sonra bir kişi kalıyor.

Evet, güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık. Bengü Hanım da şarkısını değiştirmiş. Grup Seyran'dan Cano şarkısı var diyor. Eğer olursa onu, yoksa da başka bir şarkısını, valla onu da bulamadığımız için başka bir şarkısını listeye aldık. Size armağan edeceğiz diyor ki Mazlum Bey, ben de mikrofon sende programındayım diyor. Listem hazır bile. Oo, siz de mi varsınız? Güzel valla, dinleyeceğimizin katılması güzel. Efendim, mikrofon sende nasıl bir program? Siz bize bir saatlik şarkı gönderiyorsunuz liste olarak. Diyorsunuz ki işte şu şu şu şu şarkılar çalsın. Biz de sizin için bir saat boyunca o şarkıları listeye ekliyoruz. Mikrofon bu sayede sizde oluyor. Siz herhangi bir konuşma yapmıyorsunuz, herhangi bir şey demiyorsunuz. Sadece şarkıları gönderiyorsunuz. Bir de adınızı falan belirtiyorsunuz. İşte atıyorum işte Ayşe Hanım mikrofon sende programına şey yaptı diye. Böyle oluyor yani, o yüzden rahat rahat katılabilirsiniz bence. Ve liste kabarmadan bence yetişmek lazım. Maalesef çok fazla şey oluyor, çok fazla katılım oluyor. Bakalım daha yolun başındayız, daha 3. programımızı gerçekleştiriyoruz. Ama 3 hafta geçti bile ya, o zaman çabuk geçiyor gerçekten. İnsan inanamıyor. Peki efendim, bir araya gideceğiz. Araya gitmeden önce bir mesaj okuyalım. Güner Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. İyi olmaya çalışıyoruz. Umarım iyisiniz sizler de. Mustafa Bazidi'den bir şarkı rica etmiş. Çine bu parçasını rica ediyorum demiş. Şarkınız listeye alındı bile. Geliyor az sonra diyelim. O zaman bir şarkı dinleyelim. Sonra gelelim. Evet. Devam.

Sessize aldım dünyayı diyor. Ne güzel değil mi? Keşke dünyayı biraz sessize alabilsek. Güzel olurdu. Dilan Hanım diyor ki paylaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Valla Dilan Hanım bu aralar güzel şarkılar seçiyorsunuz. Benim böyle dikkatimi güzel çeken güzel şarkılar oluyor. Bu arada siz radyo mu aldınız ya? Dilan Hanım normalde siz bizi internetten dinliyordunuz diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Radyonuz hayırlı olsun ya valla. Paylaşacağız tabii ki de. Sessize aldım dünyayı.

Evet, devam edelim. Ramazan Bey o kadar güzel bir konuya değinmiş ki mazup ediyor. Tadı, şeyin de tadı yok. Zaten diyor sahtesi de var. Gerçeği de orijinali de diyor pahalı zaten. Valla bir şey söyleyeyim ya, Ramazan Bey orijinalinin de tadı yok artık yani. Onun da tadı yok. Ben bir ara araştırdım geçenlerde, biliyor musunuz? Niye eskide mesela onun tadını alırken artık alamıyoruz diye. Çünkü içindeki o bergama otu azaltmışlar, biliyor musunuz? Yani Türkiye'de değil, dünya genelinde böyle bir durum varmış. Haberiniz olsun. ne fayda bilmiyorum ama. Böyle bir durum var. Yani dünya genelinde bergama ot aromasının şeyini azaltmışlar. Esans diye geçiyordu ama ne kadar doğru bilmiyorum, onu azaltmışlar. Diyor ki gramı yani çayın gramı 1 TL'ye geliyor diyor. Öyle maalesef. O yüzden çok da şaşırmıyorum Ramazan Bey. Ondan sonra ne demişsiniz bakayım. Tarkan'dan Yolda şarkısını size bu arada göndereceğim. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz mesajınız için de teşekkür ederim Ramazan Bey. Geliyor birazdan. Diğeri yok çünkü. Evet, aldım. Sırf sizin programınızı dinlemeye dinleyebilmek için diyor. Vay be Dilan Hanım, valla helal olsun size. O zaman size bir şarkı gönderelim mi? Hak ettiniz valla. Günaydın Mazlum Bey demiş Bahar Hanım. Günaydın, nasılsınız? Bugün hiç keyfim yok. Moralim çok bozuk demiş. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten diyor ailevi sorunlar hiç bitmiyor demiş. Sizden ricam diyor Ali Türkoğlu'ndan canın sağ olsun parçasını istiyorum demiş. Valla yani ya aile olur başka bir şey olur fark etmez ama insanın olduğu her yerde sorun çok. İnsan kendi hani ya benim kendi halime bırakın hani ben... böyle iyiyim hani bu şekilde kendimi iyileştiriyorum deseniz bile yok, öyle olmaz. İnsan olduğu her yerde sıkıntı maalesef büyük oluyor. Peki, sizin şarkınızı listeye aldım. Evet Dilan Hanım, o zaman radyonuzda keyifle dinleyebileceğiniz bu şarkıyı da gönderiyorum size. Sadece size gelsin ve bu aralar bizim için radyo alan başka varsa onlara da gelsin.

Mustafa Kaya diyor ki abi diyor inanın ben bir ara bir ormanda bekçilik yapıyordum yıllar oldu diyor. 7 yıl orada çalıştım diyor. İnanın insanlardan uzak olunca huzurum yerindeydi ya. Sabah sabah diyor kendi kendime mutlu olabilecek bir şey buluyordum. Zaten. Ama insanların içindeyken diyor eriyip gittim resmen diyor. Suç olayım, yolun asfalt olayım, gel dinsin, of gel dinsin, sancı. Ay ay devam edelim. Verdim, öldüm, yandım, çok teşekkür ederim demiş Dilan Hanım, rica ederiz. Ve geldik Sevda Hanım'a. Ya bu arada benim programımız kadın programı gibi oldu ya. Vallahi Müge Anlı'dan farkım yok. Hiç erkek yazmıyor ya. Erkekler niye yazmıyorsunuz? Erkekler. Ya bir yazın ya, erkek dayanışması görmek istiyorum Allah aşkına. Kadın programına döndü ya benim. Kısır günü yapacağız birazdan. Vallahi onu fark ettim yemin ederim ya. Günaydın Mazlum Bey demiş. Hiray Zerdüş'ten güzel bir parça Ferhat'ım için istiyorum demiş Sevda Hanım. Ve de teşekkür ederim demiş. İyi yayınlar dilemiş, sağ olun. O zaman Hiray Zerdüş'ten çok güzel bir şarkı bulmam lazım. Bakayım güzel bir şarkısını göndereceğiz. Erkekler yazın lütfen. Evet tabii kadınların yazmasından mutsuz değiliz ama erkekler de yazsın ya. Vallahi benim programım kısır gününe döndü. Birazdan herhalde makarna salatası, kısır işte başka neler yapıyorsunuz kadınlar? Hiçbirini de sevmiyorum Allah'ın işine bak. Bilmiyorum ne makarna salatası seviyorum ne kısır seviyorum. Öyle ilginç bir şey. O yüzden hani erkekler de yazsın ki biraz farklılık olsun ya, Allah Allah. Hep kadınlar, hep kadınlar. Dediğim gibi şikayetçi değilim bu arada kadınlar. Valla rahatsız olmuyorum da. Ama insan biraz erkek de görmek istiyor ya buralarda. Neyse çok güzel bir Devrim Çelik dinleyelim. Belki o arada bir erkek dinleyicimiz bir günaydın der. Böyle giderse en son artık tamamen kadınlara yönelik program yapacağım. Patik nasıl örülür? Kısır yaparken nelere dikkat etmeli falan.

Savaş Bey diyor ki abi sen ağzının tadını bilmiyorsun diyor. Vallahi annem de öyle diyor. Gerçekten ama bilmiyorum, sevmiyorum ki ya. Kısır hiç hoşuma gitmiyor. Makarna salatası da değil. Bir ara bir arkadaşım ısrar etti ya, dedi vallahi çok güzel olmuş. Bir ben yaptım, bir dene dedi. Hani midem almadı ya, kabul etmiyor. Ben bilmiyorum, böyle karışık şeyler çok bana göre değil yani. Haklısınız. Gerçekten ben de ağzımın tadını bilmediğimi fark ediyorum. Müge Anlı diyor, Bahar Hanım gülmüş ve diyor ki beni güldürdünüz. Allah da beni güldürsün değil mi Bahar Hanım, inşallah. bu program öyle eğlence programı, o yüzden moraliniz bozuksa hemen açacaksınız ve düzelecek. Erkek kurudu suyu diyor. Ya işte Semra Hanım, harbiden erkekler artık yok. Ama bak ben biraz bekleyeceğim. Erkekler yazmasa önümüzdeki günlerde programı tamamen kadın programına dönüştüreceğiz efendim. Hanımlara özel yemek tarifleri. Ondan sonra örgü, dikiş, nakış, her şeyi konuşacağız. Sonra erkek ne demesi, bu ne biçim program, biz de dinliyoruz demeyin. Çünkü siz yazmıyorsunuz efendim. böyle yapacağız en son. Olacağı bu yani, ben size söyleyeyim. Peki efendim, Savaş Bey amin demiş Bahar Hanım. İnşallah ya, valla gülmeye ihtiyacım var. Ben sizi güldürüm ama hiç kimse beni güldürmüyor. O da bir ayrı tezatlık yani. Ne yapalım? Rojda dinleyelim. Rojda da Heylele şarkısıyla bizlerle olsun. Tatvanlı Savaş Bey'e gelsin. Ağzının tadını bilen Savaş Bey'e de gelsin. Hadi bakalım.

Devam edelim kaldığımız yerden ve de bakalım sırayla mesajlarınızı okuduğumuzda kimleri görüyorum. Saatlerimiz 11'e yaklaştı bile. Son da 9 dakika. Günaydın Mazlum Bey. Yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk getirsin hepimize demiş. İnşallah diyelim. İyi yayınlar Dilan Hanım demiş. Dilan Hanım çok sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah dediğiniz gibi olur ve herkes mutlu olur. Herkes güzel günler yaşar. Güzel şeyler başımıza gelir diyelim değil mi? Peki bir araya gidelim. Aradan sonra geldiğimizde devam edeceğiz. Aradan sonra iki mesaj okuyacağım. Bir tanesi kesinlikle Ramazan Bey'in mesajı. Bir tanesi de Allah bilir kimin mesajı olacak. Göreceğiz. Hadi bakalım Grup Seyran dinliyoruz. Ama Grup Seyran isteyen dinleyicimizin mesajını da okumayı unuttuk. Hemen onu da okuyayım. Sonra gidelim araya. Hadi bakalım Bengü Hanım istemişti. Bengü Hanım'ı bulalım şöyle. Açalım mesajını. Evet hemen açıyoruz. Bizlere yazan Bengü Hanım demiş ki bize. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın diyelim sizlere de. Hemen bakalım. İyi bir hafta olsun demiş inşallah demiş. İnşallah bakın herkesin dilekleri o yönde ya. Valla baktığım kadarıyla herkes iyi bir hafta bekliyor. İnşallah hadi bakalım bu hafta başaracağız. İyi bir hafta geçirmek için elimizden geleni yapalım değil mi? Hadi bakalım. Bengü Hanım'a gidiyor bu şarkı.

Evet Ramazan Bey, kadın programı yapmanın iyi bir fikir olmadığını düşünüyor. Allah yardımcınız olsun diyor, öyle yaparsanız diyor. Bir de diyor ki Helin Hanım'a, o zaman Helin Hanım da erkeklere özel bir program yapsın diyor. Bu arada zaten Helin Hanım'ın programı genelde daha çok erkeklere yazıyor. Bende de daha çok kadına yazıyor. İlginç bir şey. Ondan sonra Ramazan Bey diyor ki o zaman size daha çok abla derler. Helin Hanım'a da abi derler diyor. Valla diyorlar zaten Ramazan Bey, maalesef ki diyorlar. Peki. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Mazlum Bey, sizden Yıldız Tilbe'den güzel bir şarkı istiyorum demiş ve teşekkür etmiş Hatice Hanım. Kolaylıklar dilemiş bizlere. Çok sağ olun. Efendim, bu şarkıyı Ramazan Bey'e de gönderelim. Sağ olsun, hep Helin Hanım'ın yayınında bana da şarkı armağan ediyor. Ben de kendi yayınımda bu şarkıyı göndereyim. Üşüdüm sevdiğim, canın sağ olsun diyecek Ali Türkoğlu. Ali değil, pardon, Eli.

Efendim devam edelim. Aa, Yolla şarkısı yerine Yo Yo şarkısını seçmişiz. Allah aşkına nasıl bir kafa kaldı bende ya. Vallahi gitmiş. Tam severim sevdim. Neyse değiştireceğiz şimdi. Geçerim ateşten. Aşk gelir her şeyden önce. Elif Hanım diyor ki evet mazube ediyor. Radyom 7/24 açık olduğu için Helin Hanım'ın programını da dinliyorum ama gerçekten diyor erkekler çok var orada diyor. Evet ben de onu fark ettim. Neden çok var konusunda da biz diyor kadınlar diyor sabah erkenden kalkıyoruz iş çocuklarla falan erkekler o saatlerde uyuyor diyor. Sonra şaka yaptığını söylemiş. Erkekler sabah şey moralleri bozuk oluyor ya. Kadınlardan dolayı olabilir bence yani. Şaka şaka. Kadınlar kızmasın. Bu program kadınlara yani kadınları övmem gereken bir program. Niye? Çünkü dinleyicim kadın çok yani. Erkekleri övmeyeceğiz. Erkekler dinlemiyor.

0: sesi var. Ama şarkıları yok. Doğru düzgün şarkı yapmıyor. Böyle kısa kısa yapıyor. Bir tane iki tane falan şarkısını ya bulursunuz ya bulmazsanız. Öyle bir sanatçı. Ama dediğim gibi sesi de insanı alıp götürebiliyor. İşte onun bir şarkısı, yani az önce çalan şarkıyı bir de canlı söylemiş. Eğer istiyorsanız onu bir dinleyebiliriz. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Bir dinleyelim mi? Küçük bir şey söylemiş zaten. Çok kısa. Bir de canlı dinleyelim bence. Hazır mısınız? Hazırsanız o zaman başlıyoruz. Gelmiyor. Niye? Ne oldu? Niye gelmiyorsun? Bir sorun mu var? Yok. Tamam. O zaman başla. Evet. Gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Niye ya? Allah Allah. Niye böyle yapıyorsun? Kardeş. Sorunun ne senin? Heh. Tamam. Şimdi.
1: Yaşanmadan bilinmiyor ve dağlar.
0: Nasıl söylüyor ya? Sarma.

0: insan.
1: Vay be, adam nasıl söylüyor gördünüz mü? Valla ben beğendim. Böyle işte güzel adam yapıyor. Yapmış yapacağını güzel. O zaman ne yapalım? Tarkan yolla.

Ercan Bey diyor ki Mazlum abi ya diyor bir tane yapay zeka şarkısı yapsak nasıl olur acaba diyor. Valla yapalım mı bilmiyorum ki yapmamızı isteyen var mı yapalım diyen varsa yapalım. Bu sefer hareketli şarkı yapalım ya hep slow slow slow slow yapıyoruz. Bu sefer hareketli yapalım isteyen varsa bir 3-4 kişi yazarsa talep varsa yapalım. Çünkü ben tek başına yapmayacağım bu sefer sözleri de sizden de alacağım. Efendim Sevda Hanım istedi. Bizler çalıyoruz. Hiray Zerdüş'ten güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Rojbaş Mazlum abi Melek Hanım demiş. Civan Haco'dan Aydil Bey şarkısını çalar mısın demiş. Çalarız. Geliyor birazdan. Ondan sonra Savaş Bey diyor ki haftaya zam haberleri girersen diyor. Sonra erkekler nerede diyor. Adamlar diyor sokaklarda kiralık ucuz kiralık ev arıyorlar diyor. O yüzden mi yoklar diyorsunuz? Tamam o zaman yarın da erkeklere yönelik güzel haberler paylaşacağız. Bakalım bu sefer gelecekler mi Savaş Bey? Bakayım saatlerimiz 11.10. Son 20 dakika sonra yavaş yavaş program bitecek. Evet yapay zeka şarkısı isteyenler yazsın. Ben de katılabilirim derseniz 3-4 kişi bulursak yaparız. Yoksa yapmam yani.

Evet, yürü anca gidersin. Yıldız Sibe'nin öyle bir şarkısı varmış ya. Yıldız Sibe ilginç bir insan. Bu şarkıyı dinleyeceğiz. Ondan sonra başka bakayım neler demişsiniz bizlere. Efendim, kimmiş bu dinleyicimiz? Hemen bakalım. Telefon numarasının sonu 46 olan dinleyicimiz diyor ki, merhabalar, günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar. Mazlum Bey diyor, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. İyi olmaya çalışıyoruz, umarım siz de iyisinizdir. Beni soracak olursanız diye iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah iyi olacağım diyor. İnşallah ben sizden emin bir şekilde iyi olacağınızı bekliyorum. Ben sizden diyor Dino'dan Dilber şarkısını istiyorum. Size ve kızlarıma gelsin diyorsunuz. Şimdiden teşekkürler demiş şarkı için. Kendinize iyi bakın demişsiniz. Ya şöyle bir şey var ama Dino'nun Dilber Amın diye bir şarkısı var. Yeni çıkmış. Acaba onu mu istiyorsunuz? O konuda bir yazarsanız çok sevinirim. Hani o şarkıysa o şarkı bizde var. Ama başka bir şarkısıysa maalesef o şarkı bizde bulunmuyor. Dino'nun yeni çıkan Dilber Am'ın isimli şarkısını istiyorsanız evet demeniz yeterli. Buluruz hemen. Var zaten. Peki Hatice Hanım Yıldız Sibe'den güzel bir şarkı istedi. Bizler de gönderiyoruz.

Evet, gerçekten müziğiyle dinlendirici bir şarkı olan, hatta belki de iyileştirici de olabilir kimileri için. Bir şarkıyı dinleyeceğiz. Ama öncesinde bir mesajlara bakalım. Efendim, Zinet Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey, nasılsınız? Rica etsem Shakiro'dan Hazal Dine parçasını çalar mısınız diyor. İyiyiz, umarım siz değilsinizdir. Şimdiden teşekkür ederim demişsiniz. Ben teşekkür ederim, şarkınız geliyor. Mazlum Bey diyor, başvurular devam ediyorsa ben de katılmak istiyorum demiş. Zinet Hanım, başvurular her zaman devam ediyor. Siz şöyle yazın, mesaj olarak şöyle bir mesaj gönderin. Ben mikrofon sende programına katılmak istiyorum diye, hemen size dönüş yapılacak. Bir de bir mesajı da var Zinet Hanım'ın. Mazlum Bey, vallahi diyor, biz kadınlar olmasak hiçbir şey yürümez diyor. Bence bir gün diyor, erkeklere özel bir program yapın, görün diyor nasıl çekilmediğini diyor. Erkekler özel program biraz zor oluyor. Vallahi ben, bana tercih sunsalar erkeklere özel mi kadınlara özel mi program yaparsın diye, ben kadınlara özel yaparım. Çünkü kadınlar biraz daha aktif oluyorlar. Erkekler pasif maalesef. Kendim de öyleyim. Erkekler genelde programlara katılmazlar. Sadece dinleyici modunda kalırlar. En sevmediğimiz şey de odur zaten. O yüzden kadınlara özel daha mantıklı.

Mazlum Bey, tabii ki şarkıların iyileştirici gücü vardır. Hem de nasıl bir bilseniz diyor. Bir şarkı var diyor. En zor günlerimde hep beni iyileştirir diyor. Benim için çok önemli bir şarkıdır. İlaç gibi geliyor demiş. Peki, teşekkürler. Ve Meryem hocamız burada. Meryem hocamıza bir alkış gönderelim mi? Gönderelim, hadi bakalım. Merhabalar Mazlum hocam diyor. Bir yolculukta daha sizinleyiz demişler. Ne güzel. Sesiniz yankılanıyor demiş. Teşekkür ediyorum. Diyor ki Gül ablam ile birlikte dinliyorlar herhalde. Gül ablamı çok seviyorum demiş. Gül ablasıyla birlikte şu an yolculuk halinde bizleri dinliyorlar. Gül ablasına da selamlar olsun. Ve onu çok sevdiğini belirtmiş. Birlikte sizi dinliyoruz demişler. Sıradaki parça... Ona gelsin diyor. Yani sıradaki şarkı Gül ablasına gönderiyor ve tüm yolculara gelsin diyor. Bize yolculukları sevdiriyorsunuz demiş. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyorum. O zaman yolculuklarınız hep güzel yerlere olsun diyelim. Didem Hanım diyor ki Didem Hanım diyor ki diyorum. Didem Hanım bize video atmış sağ olsun. Didem Hanım teşekkür ediyoruz. Şey fark ettim ama Didem Hanım'ın gönderdiği videoda. Bu arada manzarası da gayet güzel. Bizim radyomuzun sesi sanki biraz daha böyle berrak ve canlı geliyor. Ne dersiniz bilmiyorum ama bana katılır mısınız sevgili dinleyiciler? Merak ediyorum. Genelde bizi radyoda dinleyenler ne dersiniz? Sanki biraz radyonun sesi böyle canlanmış, böyle bir daha net ve berrak olmuş. Ne dersiniz? Öyle mi? Peki. Evet, Meryem hocamıza da gönderelim bu şarkıyı ve ablası Gül'e de göndereceğiz bu şarkıyı. Mazlum Bey sizden Fırat Met'ten Yare parçasını istiyorum demiş Yaren Hanım. Biraz geç de oldu ama diyor eğer çalarsanız diyor, çalmasanız da diyor canınız sağ olsun diyor. Peki bir bakalım zamanımız var mı Yaren Hanım, hemen bakıyorum. Zaman var ama şarkınız var mı işte onu bilmiyorum. Bakacağız ona da diye söyleyelim ve bu radyoda bizi dinleyenlerden rica ettik. Bakalım bir yazsınlar. Sesimizde bir şey görüyor musunuz? Böyle canlılık, berraklık. Ben mi hissediyorum? Psikolojik mi ne olabilir? Çünkü birkaç ayar yaptık da o yüzden.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden ve artık yavaş yavaş da programımızın sonlarına doğru geliyoruz bu arada. Her güzel şeyin bir sonu var maalesef. Programımız da bitmek üzere. Şimdi gelen mesajlara bir bakalım. Bize geri dönüş yapanlar sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Yazmışlar. Bir merak ettim açıkçası. Neler yazmışsınız? Belki de hiçbir şey değişmemiştir. Onu da söyleyelim. Belli olmaz değil mi? Çünkü bazen bize öyle gelebilir ama psikolojik ben bazen insan gerçekten düzeldiğine inanabiliyor ama maalesef her zaman düzelmeme ihtimali var. Peki ne yapalım? Şöyle bir bakalım kimler neler demiş bizlere. Efendim şöyle mesaja bırakırsa o kadar çok mesaj geliyor ki ekran gidiyor. Elif Hanım ne demiş? Elif Hanım diyor ki evet evet diyor bugün öyle Mazlum Bey diyor. Maşallah diyelim diyor. Ha, ses demek ki daha iyi geliyor eskiye oranla. İnşallah ya bakalım. Aynen ses güzel diyor. Didem Hanım da teyit etti. Sağ olsun teşekkür ediyoruz. Sesiniz güzel geliyor demiş Ramazan Bey. Çok teşekkür ederiz. Ramazan Bey'in bir mesajı daha var bu arada. Onu da birazdan okuyacağız. Ama öncesinde bir araya gidelim. Aradan sonra geldiğimizde Ramazan Bey'in mesajını okuyacağız.

Ramazan Bey mesajını okuyacağım ama tam anlamadım. Hani Ramazan Bey ne demek istedin ama şey diyor, Mazlum Bey diyor, dinleyicinize bir sorun bakalım diyor. Bir yemek yapmak, ondan sonra yemek yapmak konusunda ve de halı yıkamak ve bulaşıkçı gibi işler şey diyor, baksınlar diyor. Bu evde olan iş yerinde de olabilir, fark etmez diyor. Erkekler mi kadınlar mı çok katılıp ilgi görüyorlar diyor. Ben hani amacım diyor kimseyi kırmak değil diyor ama şimdiki gençleri görmek için diyor. Sanırım şey diyor, hani kadının yaptığı işler de zaten kolay, o yüzden katılıyorlar, erkekler o yüzden yapamıyor mu? Onu mu demek istediniz, onu çözemedim. Gayet güzel geliyor demiş Yaren Hanım sesiniz diyor. Mazlum Bey demiş. Sesiniz biz buna çok razıyız diyor. Teşekkür ederiz. Hep böyle olsun diyor. Dileğiyle demiş, inşallah demiş. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Amin demiş. Peki, şarkınızı çalalım Yaren Hanım. Sizin de şarkınız geldi. Bu arada birazdan son şarkımızı çalıp gideceğiz. Son şarkıya ben de ortağım demek isteyen hemen adını yazdırsın. Ya ben de son şarkı istiyorum demeniz yeterli. Hemen göreceğim. Son şarkıyı da ben seçeceğim ama inanın daha bulamadım ama bulacağım bir tane şarkı, merak etmeyin. Siz bu şarkıyı dinleyene kadar ben bulurum diye düşünüyorum. O zaman ne yapalım? Güzel bir şarkı daha dinleyelim. Hemen ardından gelelim, son şarkımızı çalıp uzaklaşacağız. Bu haftayı da böyle başlatacağız.

Hadi son şarkıyı dinleyelim. Araya gittik geldik. Son şarkı dinliyoruz. Ve yarın aynı yerde aynı zamanda tekrar buluşuyoruz değil mi? Dinleyicimiz diyor ki ben Ramazan Bey'e katılmıyorum diyor. Kadınlar hem işini yapar hem mesaj gönderir. Dinler erkekler kaytarmasınlar diyor. Son şarkıyı önce size sonra bize gelsin diyor. Çok sağ olun sizlere. Özellikle armağan ediyoruz. İşte geldi o şarkı. Hazırsanız. Müziği bile değil mi? İnsanı çekiyor. Melek Hanım ne göndermiş bakayım. Melek Hanım teşekkür ediyoruz. O da güzel bir video göndermiş. Bunu da listeye aldık. Bunu da paylaşacağız mutlaka. Son şarkımızı dinliyoruz efendim. Son şarkımızı dinlemeden önce Ramazan Bey'den de bir mesaj gelmiş. Onu da okuyalım, dinleyelim diyecektim. Kadınlar da fazla dedikodu yapmayı bıraksın o zaman. Ben de ona katılmıyorum diyor Ramazan Bey. Bak vallahi kadınlar daha çok dinliyor, ona göre bence erkek olarak azız yani. Size de şey yapalım, sahip çıkamayız yani. Çok fazla yazıyorlar yani. Çok fazla var. Sizi kurtaramayız. İki kişiyiz yani. Biz, ben varım. Savaş Bey var. Bir de siz varsınız. O yüzden dikkat edin. Ben size söyleyeyim. Çok ne derler? Sıkıntılı yani. Peki hemen bakalım, güzel bir mesaj daha vardı, onu da okuyalım, araya gidelim. Son şarkıyı dinleyeceğiz. Son şarkı efendim. Son şarkımızı da dinledikten sonra artık bize ayrılan sürenin çoktan sonuna gelmiş olacağız. Evet, bir mesaj daha. Şimdi kim göndermiş onu da bakabilir miyim? Ya o kadar çok mesaj geliyor ki saçma sapan. Benim telefonuma geliyor bu arada. Onlar engelliyor sizin mesajlarınızı. Evet. Şimdi baktım kim yazmış. Özlem Hanım da burada. O ne demiş, hemen bakalım. Günaydın, iyi yayınlar demişsiniz. Sağ olun, iyi yayınlar dilekleriniz için. Evet, mesela ben hem temizlik yapıyorum diyor, hem de sizi dinliyorum demiş. Hem hareketli bir şarkı istemişsiniz bizden. Evet. Sizden bekliyorum Mazlum Bey demişsiniz. Ya maalesef programımız bitti ama benden sonra bir sürü hareketli şarkı geliyor. Hepsini özellikle size armağan edelim Özlem Hanım. Çok teşekkürler. Biraz geç geldiniz ama maalesef, ama buradasınız. En azından teşekkürler diyelim. Peki son mesajları okuduk. Okumaya devam. Artık bitiriyoruz maalesef. Şöyle bakalım. Savaş Bey ne demiş? Savaş Bey diyor ki yalnız değilsin abim diyor Ramazan Bey'e. Ramazan Bey, bak erkek dayanışması geldi size karşı. Peki her şey berbat diyecek Kerem Cem, onu da dinleyelim. Her şeyin berbat ilerlediğini inanan, düşünen, ya neden iki yakam bir araya gelmiyor benim diyen, bu konuda sıkıntı çeken, ne zaman yüzüm güler diyen varsa onlara da armağan edelim. Evet, Kerem Cem dinliyoruz. Yarın aynı saatte ben tekrar buradayım. Bazen insan çaresiz kalınca her şeye umut bağlayabilir. Yeni haftaya mesela, yeni güne, belki de bazen yeni saatte, yeni dakikaya bile umut bağlayabilir. Belki yeni saatte bir şeyler değişir. Belki yeni dakikada, belki de yeni haftada, yeni ayda, yeni yılda. Ama inanın her şey içinizde. Onu da söyleyeyim. Peki kendinize iyi bakın. Kimse size bakmaz. Radyoaktif Show bitti.

0: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
1: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Radio Bayezid.

0: bıraktılar beni tek.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Ömer senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le hayata dair. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te.

Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, yepyeni bir haftadan hepinize merhabalar. Mikrofon başında ben Helin, hayata dair yeni bir haftada, haftanın ilk gününde başlıyor. Nasıl gizledim? Evet, pazartesi gününü nasıl karşılıyorsunuz? Şime söyledim. Kimimiz haftaya enerjik başladı, kimimiz daha gözünü açar açmaz duyumaz. Hafta sonu ne çabuk bitti diye düşündü. Ya, yolu. Ama sonuçta yeni bir haftanın içindeyiz. Hayal. Geçen haftanın yorgunluğu, telaşı, güzel anları geride kaldı. Şimdi önümüzde yepyeni bir hafta var. Ya, seni özledim. Evet, bazen pazartesiye çok büyük hedeflerle başlamaya çalışıyoruz. Bu hafta her şeyi halledeceğim, her şeye yetişeceğim diyoruz. Sonra birkaç gün geçiyor, yine günlük hayatın koşuşturmacası içinde buluyoruz kendimizi. O yüzden bugün kendimize belki de çok büyük sözler vermeden başlamamız gerekiyor. Belki sadece bir işi tamamlamak, birini arayıp halini hatırını sormak, biraz dinlenmek ya da kendimize vakit ayırmak bize güzel bir başlangıç getirebilir. Evet, sizler de bana yazın, bu haftadan beklentiniz ne? Küçük ya da büyük, bu hafta olsun istediğiniz bir şey var mı? Özellikle bu hafta. Gelsin beni bulsun dediği bir şey var mı? Evet, güzel sohbetlerimiz, sizden gelen mesajlar ve güzel şarkılarla yine birlikteyiz efendim. Bir bakalım haftanın ilk gününde kimler bizlere eşlik ediyor? Nasıl giderim? Ramazan Bey'i görüyorum, hoş gelmiş. Ben de hal yok bahar. İstanbul'dan Sultan Hanım'ı görüyorum efendim, hoş gelmiş. Hayat mani, lakin ölümde var akşam. Avustralya'dan yazan dinleyicimiz Medine Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş efendim. Demet Hanım'ı, ismini vermek istemeyen dinleyicimizi, Leyla Hanım'ı, Mehtap Hanım'ı görüyorum. Ağrı Merkez'e selamlar. Sabrım kal hele hay. Yağmur aramız efendim, hoş gelmiş. Şevin Hanım, sizler de hoş geldiniz. Sonu 40 olan dinleyicimi görüyorum, hoş gelmiş efendim. Şeyma Nur Hanım'ı görüyorum. İran'dan Mahdiye Hanım, Cemile Hanım, Yağmur Hanım'ı görüyorum. İran'a da selamlar, hoş gelmişler. Biz gama düşeceğiz, sen dur. Dicle Hanım aramızda efendim, Can Çelik aramızda, hoş gelmiş. Bodrum'dan Dilan Hanım, o kadar uzun süre oldu ki. Geçen de aklıma düştünüz. Dedim ki acaba Dilan Hanım nerede? Neden yazmıyor? Umarım iyisinizdir. Sonu 23 olan dinleyicimizi görüyorum. İlk defa yazıyor efendim aramıza. Hoş gelmiş diyelim. İyi ki gelmiş. İsmini vermek istemeyen bir diğer dinleyicimi görüyorum. Hoş gelmiş.

Vallahi bence Zeki Akbaş'ın yeri çok güzel. Selamlarımızı gönderelim. Hiç durma, koysak. İki gözümüzün çiçeğini görüyorum efendim. Hoş gelmiş Yaren Hanım. Suat Peker'i görüyorum ve Ahmet Karahan aramızda. Hoş gelmişler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O güzel sesinizle hayırlı bir hafta olsun inşallah hepimize demiş. Sultan Hanım teşekkür ediyorum. Bence bu hafta güzel bir hafta olacak. Nedense öyle hissediyorum. Nasıl gizledi? İstediğiniz parçaya bakalım. Hakan yeğenine göndermek istiyormuş. Usta. Halasının cam parçası hiç üzülmene gerek yok. Az sabır cam parçam demiş. Gizli aşkım. Hiç. Bir hafta sonradan gelen güneş yüzünü görünce temizlik demiş Elin Hanım. Ya yolu özledim. Sultan Hanım ya temizlik yapıyordur ya çay içiyordur. Hayal. Vallahi kolay gelsin o zaman. Bir yana seçeme. Bizim temizlik hafta sonu başlıyor. Sultan Hanım'ın temizlik herhalde hafta içi başlıyor. Valla kadınların işi her türlü zor zaten de. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hayırlı programlar diyen Ramazan Bey. Güzel bir program geçirmek dileğiyle. Bu hafta istediğim inşallah Nuh'un gemisi haberi çıksın. Doğu Beyazıt'ta olduğu netleşsin inşallah demiş. Valla ben de gerçekten çok istiyorum. Özellikle de takip ediyorum. Gerçi şu an gündemden düşmeyen bir haber. Bakalım sonuçlar ne olacak? Merakla bekliyoruz. Bence bizim ilçemiz için de çok güzel olacak. Eğer öyle bir şey varsa. Belçika'dan yaşayan daha doğrusu bize ulaşan Asiye Hanım'a soralım. Orada havalar nasıl? Durumlar nasıl? Kaçamam da nasıl giderim? Şimdi günün sorusunu da sorup araya gidelim o zaman. Sıla'dan dinleyeceğiz. İlk parçamız Sıla'dan gelecek. Fark ettim ki Sıla'dan çok fazla parça gelmiyor. O zaman dedim ilk parçamız Sıla'dan olsun. De var akşamı bir dur sabahı gel. Evet, günün sorusu, eğer size bugüne kadar kaybettiğiniz her şeyin bulunduğu bir kutu verilseydi ilk olarak neyi arardınız? Tekrar edelim. Eğer size bugüne kadar kaybettiğiniz her şeyin bulunduğu bir kutu verilseydi eğer ilk olarak neyi arardınız? Cevapları WhatsApp hattımıza, Instagram hesabımıza bekliyorum. Ve ilk şarkımızı gönderiyorum efendim.

Evet, 104.4 frekansından mesajlarınızı paylaşalım efendim. Baktığım zaman İlhan Bey aramızda. İyi günler, iyi günler demiş, kolay gelsin. Sürekli sizi dinliyorum ama mesaj atamıyorum demiş. Sürekli yollardayım demiş. O yüzden sıradaki şarkıyı size ve tüm Hani Baba Tura, turuna ve yolcularına gelsin, iyi yayınlar demiş İlhan Bey. Teşekkür ediyoruz efendim, yolunuz her daim açık olsun diyelim. Nasip kısmet bugüneymiş mesaj atmak. Aslında çok fazla var, hani bizleri sürekli dinleyen ama mesaj atmayan çok fazla dinleyicilerimiz var. Sizin vesileniz de sıradaki parçamız onlara da gitsin o zaman. Hani Baba Tura da gitsin efendim. Kolaylıklar dileyelim.

Necla ablamız aramızda efendim. İyi ki gelmiş, hoş gelmiş. Ben çok çok sevinirdim af çıkmasına demiş Sultan Hanım. Öyle haberler olduğu zaman bakıyoruz, kontrol ediyoruz açıkçası. Varsa paylaşıyoruz. Gündemde yok ama her an olabilir. Bilemiyoruz. Merhabalar Helin Hanım, yazamadım biraz okul telaşıyla demiş. Nasılsınız, iyi misiniz diye sormuş dinleyicimiz, kendisine teşekkür ediyoruz Medine Hanım. Abisi Celalettin Abdullah evine selamını göndermek istemiş. Umarım iyisindir canım abim demiş. Ve abisi için Aylin Demir'den Delalim parçasını istemiş. Rica ederiz. Evet, İbrahim İsmailoğulları bizlere ulaştı efendim. Hakan Buran, Mehmet Ağrı, Suat Tayfur için Devrim Çelik'ten istediği parçayı gönderiyoruz. Aynı zamanda Suat Tayfur da bizlere ulaştı efendim. Volkan Erdoğdu, Murat Sultan, İbrahim İsmailoğulları, Çetin Gültekin, Ahmet Yüksel, Hakan Tanrı, Tuana Süleymanoğulları için Ahmet Kaya'dan Metris'in önünde durdum parçasını istemiş.

Merhaba hayırlı yayınlar Helin Hanım, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Sizden şarkı isteğim olacaktı diyen Demet Hanım. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Kenan Dayı'dan istemişsiniz efendim, Vay Gülüm parçası. Kardeş Harun Koç ve arkadaşları Cebrail Çinibulak. Salih Andiş, Bayraman, Erkan İsmailoğulları, Ömer İlkmin, Çağdaş Konyer, Vural Fidan, Rohat Eren, Sinan Aktaş, Umut Andiş ve A14 koğuşunda olan Devran Çelik için istemiş. Rica ederiz efendim. Sizlere de kolay gelsin. Günün sorusunu hatırlatıp araya gitmemiz gerekiyor. Eğer size bugüne kadar kaybettiğiniz her şeyin bulunduğu bir kutu verilseydi, ilk olarak neyi arardınız? Soru bizden, cevaplar sizden efendim. Cevaplarınızı bekliyorum ve Devrim Çelik'le araya gidiyoruz. Onun ardından Sultan Hanım'ın istediği parçayı çalacağız.

Evet, günün sorusuna ilk cevap Mehtap Hanım'dan geldi. Diyor ki kutunun içine babamın ve rahmetli ablamı koysalardı keşke. Eskileri, çocukluğumuza dönmek, o içimde kalanları, güzel günleri yeniden hep beraber yaşamak isterdim. Sevdiklerinizle hep beraber güzel günlerimizi yad etmek, hasret gidermek isterdim. O eski günlere Helin Hanım o kutuyu bir mucize, hep içinde hasret kalanlara verseler demiş. Allah rahmet eylesin efendim, mekanı cennet olsun. Umarım bundan sonraki hayatınız o kadar güzel olur ki hep iyi şeyler sizi bulsun. Merhaba Helin Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, nasılsınız demiş Hatice Hanım. Valla sizden mesaj gördük, daha güzel olduk, daha iyi olduk. Siz uyumak çok güzel, sizden Semih İkinci'den güzel bir parça istiyorum, teşekkür ederim demiş. Rica ederim efendim, Semih İkinci'den güzel bir parça gelecektir. Bu arada İlhan Bey eğer müsait olursa, nereden nereye gidiyorlar, daha doğrusu yolculuk nereye, nereden geldiler, bizi bir bilgilendirirse güzel olur. Hani baba tur. Canım Necla ablam yine o kadar güzel dua etmiş ki. Gülpembem gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirdin demiş. Hafta sonu nasıl geçti diye sormuş. Vallahi temizlikten artık hafta sonu nasıl geçti çok anlamadım ama. İyiydi yani, en azından dinlenmiş olabildik. Rabbim her zaman o güzel yüreğini, gönlünü soldurmasın demiş. Gülpembem güller gibi açsın, neşeli olsun, sıradaki parça da bize gelsin demiş. Gelsin efendim Aylin Demir'den. Rabbim yolunu bahtını açık eylesin demiş. Amin efendim, amin. Canım Necla ablam, sıradaki parça gelsin sana. Belçika'da hava durumunu eğer merak eden dinleyicilerimiz varsa, Asiye Hanım söyledi, Belçika'da hava şu an çok güzelmiş. Bizde hava sabah sıcak, öğlen artık böyle yağmurlu, akşam da kış havası. Burada hava durumu bu şekilde bu arada. Sevdalar boşuna Ali, bu sevdalar boşuna. Belalım, belalım, belalım, belalım. Gönül Hanım aramızda efendim, bizden Şakir O'dan bir parça istiyormuş. Ablam Feride'yi gelsin demiş. Gelsin efendim. Feride ablanıza, size de armağanımız olsun.

soralım, Ahmet Karahan burada mı? Acaba Elif Hanım gelmedi, işini bugün aksattı. Ama biz Ahmet Karahan'a soruyoruz efendim, burada mısınız diye. Gazi Köşkü Bahçalar, Le Gazi Köşkü Bahçalar. İyi günler ablam, nasılsın, iyisindir umarım demiş. Ben Kapalı Cezaevine bir tane Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum. Sadece Celal'den Akşam Oldu Sokaklar Yine Tenha parçasını istemiş. Sana bir hasret, bir kavuşma ve çokça sarılmalar biriktirdim demiş. Teşekkür ediyorum bu arada, durumumu sormuş kendisi. Bizler Sayma Hanım'a da armağan edelim. Evet, bu parçayı en çok Serhat Bey severdi ama şu an aramızda yok. O zaman bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ederek dinliyoruz.

Evet Leyla Hanım ve aleyküm selam diyelim. A5 koğuşuna selam göndermek istemiş. Kardeşi Ali'ye de selamını göndermek istemiş. Nazik aşk. Ahmet Kaya'dan söyle parçasını istiyor. Şu bahçalar yar oturmuş saz çalar. Le yar oturmuş saz çalar. O yarın kaç. Haftanın başından merhabalar, nasılsınız, iyisiniz inşallah diyen canım Şevin Hanım. Helalım. Teşekkür ediyorum efendim. Aynı dileklerde bulunuyorum, umarım iyisinizdir. Bugün çok düşündüm, bir şarkı isteyeyim de dinleyeyim ama bulamadım demiş. En çok zorlandığım konulardan birisi de bu. Normal hayatta dinlediğimde çok şey gelmiyor ama ilk şarkı olarak ben de zorlanıyorum. Tamam, size güzel bir parça istediğiniz sanatçıdan ekledik. Benden size ve bütün Doğu Beyazıt Radyo dinleyicilerine gelsin demiş. Erkenden işlerimi bitirdim, şimdi okula gidiyorum. Ben dönene kadar siz başlarsınız zaten, rahatlıkla dinlerim sizi demiş. Okuldan döndünüz mü bilmiyorum ama en azından şarkıya yetişirsiniz.

0: Çetepa'nın bu hafta beklentisi şuymuş, yargı paketi mahkumların sevinmesi, cezası az olanlara, kalanlara, başta yeğenim İbrahim İsmailoğulları'na sevindirici haber gelmesi, müjdeli haberi bize vermesi demiş. Bu hafta Mehtap Hanım bekliyormuş. En güzel bu hafta beklediğim haber bu olsa gerek demiş. Burada yalnız değilsiniz. Birçok dinleyicimiz bekliyor.
1: Vay gülüm, can gülüm, tükendi geçti ömrüm.
0: Ama gündemde bununla ilgili bir şey var mı? Açıkçası çok bilmiyorum.
1: Vay gülüm, can gülüm, tükendi geçti.
0: Kutunun içine ehliyeti kazandığım ehliyetim gelsin isterdim demiş Ramazan Bey. Hayırlısıyla kazanıp kendi aracımı sürerdim demiş. İnşallah efendim nasip olur. Resul Dindar'dan Gümüşhane Kızları şarkısını istemişsiniz. Bulduk, gönderiyoruz. Bize Mazlum Bey'e ve tüm bizi dinleyen herkese göndermek istemiş. Teşekkür ediyoruz efendim armağanınız için. Bu arada ben de ehliyet almayı düşünüyorum. Şimdiden aramızda işte kadın sürücüler konusunda böyle birazcık ön yargılı olan dinleyicilerimiz varsa, umarım ben de en yakın zamanda ehliyeti alır, araya katılırım. Hasancığım merhaba efendim, kolay gelsin, sıradaki parça bana da gelsin demiş. Gelsin efendim, Kenan Dayı'dan dinleyeceğiz Vay Gül'ün parçası. Hasancığım'a da armağanımız olsun. Onun ardından Semih Ekinci'den dinleyeceğiz. İki parça gönderiyorum. Bu arada ehliyet alacaklara tavsiyeniz var mı? Varsa eğer onu da alalım arada. Bugün bunu da konuşmuş olalım.

Evet, bu havaya yakışır bir şarkı dinledik bence. Serhat Bey, sizler de hoş geldiniz bu arada. Selam Helin Hanım, iyisiniz inşallah. Ben Zeynep Akkurt demiş. Yayınımıza hoş geldiniz Zeynep Hanım. Tüm sevdiklerine Ozan Hamit'ten istediğiniz parçayı bulduk, ekledik ve göndereceğiz. Tüm sevdiklerinize ve Zeynep Hanım'a armağanımız olsun. Evet, günün sorusuna bir cevabımız daha var. O da Semra Hanım'dan efendim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah diye sormuş. Teşekkür ediyorum efendim. Kendisi de umarım çok çok iyidir. Günün sorusuna da annemin hafızasını geri kazanmasını isterdim demiş. Kaybettiğimiz kayıpları yeniden görmek isterdim. Biz hayatta çok kayıplar verdik, sınavımız ağır oldu demiş. O kısmı anlayamadım. Kaybettiğimiz kayıpları yeniden görmek isterdim demiş ama o kısmı çok anlayamadım. Semra Hanım da günün sorusuna bu şekilde cevabını vermiş oldu. Efendim, sıradaki parçamız Semra Hanım'a da armağanımız olsun. Selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam Zeki Akbaş. Sizlere de kolaylıklar gelsin. Zeki Akbaş, abisi Umut Akbaş, Falat Taşdemir için Taladro'dan Risale şarkısını istemiş. Burada videonuzu da inceledim. Gerçekten çok güzel. Zaten kuşların olduğu bir video. Daha ne söylenilebilir ki? Evet, Yağmur tarafından cezaevinde bulunan sevdiği Sinan Sosun'a Kıvırcık Ali'den Geceler Yangın parçasını armağan etmek istemiş. Şimdiden teşekkür etmiş, rica ediyoruz efendim. Erkan Batur bizlere ulaştı efendim. Rohat Eren, Mustafa Özer, Mehmet Özer, Yüce Kardeşler, Muratcan Abbasoğlu için İbrahim Tatlıses'ten Ben Ne İnsanlar Gördüm parçasını istedi ve her zamanki gibi bizlere de armağan etmeyi unutmadı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, bir baktım, zaman iki gözümüzün çiçeği, merhaba Helin canım nasılsın diye durumumu sormuş. Kendisine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım kendisi de çok çok iyidir. İki mesaj alıp iki şarkı dinleyeceğiz efendim. Helin Hanım kolay gelsin, iyi yayınlarınız olsun demiş. Volkan Erdoğdu'ya Yıldız Tilbe'den Metris parçasını göndermek istiyorum, teşekkür ederim demiş. Rica ederiz efendim, armağanımız olsun. Kolay gelsin, iyi yayınlar, mutlu günler diliyorum demiş Şeyma Nur Hanım. Abisi İbrahim İsmailoğlu'na Halit Bilgiç'ten Söyleme parçasını istemiş. Sizlere çok güzel yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim ama şimdi şöyle, Mahdiye Hanım sizden önce ulaştı bizlere. O yüzden Mahdiye Hanım'ın parçasını alacağız. Hatta yeri gelmişken Mahdiye Hanım'ın da mesajını okuyalım. Öyle araya gidelim. Pardon, Mahdiye Hanım dedim. Mehtap Hanım. İyi günler, iyi bir hafta olsun inşallah. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine yeni bir pazartesi kavuşturana hamdolsun demiş. Sizden yeğenim, canım oğlum İbrahim İsmailoğlu'na selamlar gönderiyorum. Her gün yeni bir ışık, yeni bir umutla uyanıyoruz. Gelecek güzel bir haber bekliyorum. Rabbim ona sabırlar, selametler versin. Allah yar ve yardımcısı olsun. Selametle kavuşacağız inşallah. Güzel günler yakındır. Can oğlum demiş İbrahim'e buradan Uygar Doğanay'dan Hiç Güler Mi Derdi olan parçasını istemiş. Sizlere de güzel günler, güzel haftalar, yayınlar diliyorum. Radyo Beyazıt'a selamlar olsun Helin Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. O zaman şöyle yapalım, Şakir O'dan bir parça gönderiyorum. Onun ardından Ahmet Kaya'dan Metris'in Önünde Durdum parçası. Sonra mesajlarla devam edeceğiz. Müzik

Yeah, man.

0: Geze geze yoruldum ben, gökyüzüne vuruldum ben, mahpuslarda vuruldum ben, durup.
1: Evet, devam ediyoruz.
0: Mahpuslarda vuruldum ben, duruldum ben.
1: Şimdi Semra Hanım ikinci mesajı attı. Gerçekten kalbimin derinliklerinde o şeyi hissedebildim, o olayı.
2: Gümüşhane.
1: Kaybettiğimiz kayıplar, ölüm iki kardeşimi öldüğünde annem hafızasını kaybetti demiş. Bambaşka bir insan oldu. Çocuk yaşta kendimiz büyüttük demiş. Gerçekten zor bir durum. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Rabbim sizlere de sabır versin.
3: Gidemedim.
1: Şimdi bu mesajın üzerine bu şarkı hiç gitmedi biliyorum ama. Yorula yorula. Semih Hanım, böyle biraz kafamız dağılsın diye.
3: Vermedi senin.
1: Bu şarkıyı dinleyelim birazcık, olur mu? Şimdi ismini vermek istemeyen dinleyicimiz bir video attı. Videoda bir ses var ki muazzam bir ses. Birazdan dinleteceğim. Şarkısı geldiği zaman dinletirsek daha hoş durur diye. Birazdan dinleteceğim efendim. Çok teşekkür ederim Helin Hanım. Radyonun çiçeği demiş Hatice Hanım. Asıl ben teşekkür ederim güzel videonuz için. Yayından sonra sosyal medya hesaplarımızda videolarınızı paylaşıyoruz efendim. Bizlere atabilirsiniz. Neredeyseniz, hangi manzaranız varsa, ne yapıyorsanız, radyonuzla beraber videonuzu atabilirsiniz. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz size ve Sayımı ablama da armağan olsun, bol bol selamlarımı da iletiyorum demiş. O zaman Esma'nın sesini dinleyelim mi efendim? Az önce bahsettiğim o şarkı sözü değil. Bu Esma'nın direkt ses kaydı, haberiniz olsun.
4: Merhaba Helin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdiğim abi Murat'tan Abbasoğlu için şarkı olarak da Manifest'ten Toz Pembe istiyorum.
1: Oo, tamam.
4: Ve de Helin ablacığım size gelsin, anneme gelsin, babama gelsin, abilerime, Naime teyzeme, Letra teyzeme, Ayşe teyzeme, Aleyna ablama da gelsin.
1: Tamamdır Esma'cığım. Vaktimiz kalırsa manifesti de çalarız. Merhaba, ismim verilmeden Vural Fidan'a Nurettin Reçber'den Ezo parçasını istiyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba Helin Hanım, ilk defa yazıyorum, sizi severek dinliyorum demiş dinleyicimiz. Sizden Hakan yeğenime bir parça istiyorum, Halasının Cam parçası Az Sabır demiş. O zaman hem yeğeniniz Hakan'a hem de sizlere sıradaki parçamız armağanımız olsun, olur mu? Burada programımıza hoş geldiniz. Şimdi sevgili dinleyiciler, soru işareti ya da nokta atmanıza gerek yok. Tüm mesajları görüyorum ama sırayla geliyorum. Belki yeni yazan dinleyicilerimiz kurallarımızı bilmiyordur. O yüzden küçük bir hatırlatma araya sığdıralım. Selam Helin Hanım, Doğu Beyazıt Can Çelik demiş ben. Selamlar. Ahmet Kaya'dan Başım Belada parçasını istemiş. Abisi Baran Çelik, Açık Cezaevinde bulunan tüm arkadaşları ve bizlere de armağan etmeyi unutmamış. İyi ki varsınız, Allah yolunuzu açık etsin. Helin Hanım, Can Çelik ben demiş. Selamlar Can Çelik, o zaman şarkınızı ekledik, göndereceğiz. Gidemedim. Bu arada İran'dan yazılan Cemile Hanım, şarkının ismini tam olarak belirtirseniz, çünkü sizin söylediğiniz isimde bir şarkı bulamadım açıkçası, belki isimden dolayıdır. Bir tekrar ismini alalım, olur mu? İsmini belirtmek istemeyen dinleyicimiz, sonu 04 olan, 8804 olan dinleyicimiz buradaysa buradayım diye mesajını beklerken araya gidiyoruz efendim. Gümüşhane Kızları Resul Dindar'dan dinleyeceğiz. Ramazan Bey istemişti. Onun ardından Hozan Hamit'ten gelecek. Aramıza yeni katılan dinleyicimiz yazmıştı, Zeynep Akkurt. Tüm sevdiklerine göndermek istiyormuş. Buyurun dinleyelim o zaman. Evleri hani hani.

0: Evet, saatimiz 14.59 efendim. Neredeyse bir saati devirmiş olacağız. Ve sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz. Hatice Hanım demiş ki bugün harika şarkılar çalıyor, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten ben de bugünkü listeyi çok beğendim. Bence güzel güzel ilerliyoruz. O zaman sıradaki parçamız Hatice Hanım'a da gelsin.
1: Anladım sensiz boşanmadan.
0: Buradayım Helin Hanım, kusura bakmayın, ismimi yazmadım demiş. Estağfurullah Mehmet Sökmen, hiç sıkıntı değil. Ahmet Kaya'dan bir şarkı isteyecekmiş. Ve saydığı kişileri istemiş. Doğu Beyazıt T tipinde yatmakta olan can dostu Sayım Can Arslan'a, Güner Özcan abisine, Çeçen Beyto'ya, Berzan Işık'a ve tüm aidi koğuşuna gelsin. Siz hep kalbimdesiniz demiş.
1: Anladım.
0: Bir de A14'te yatmakta olan çok değerli Umut Göktaş ve motorcu Murat abisine gelsin demiş. Abime gelsin, sizleri seviyorum A7 halkı demiş.
1: Resmine bakarak çok...
0: Ahmet Kaya'dan gelecek söylediği bir parçamız Armağan.

0: biz boşan.
1: Evet, hemen bir baktığım zaman sonu 45-23 olan dinleyicimiz burada mı acaba? Hemen soralım, sonu 45-23 olan dinleyicimiz. Tabii bizler Elif Hanım gelmeden mesaiye başladık ama... Elif Hanım da aramızda efendim. Geç kaldım, yine hastanedeydim, çok kötü geçti demiş. Çok geçmiş olsun efendim. Modu kalmamış, halim de kalmadı demiş. O yüzden senden Volkan Konak'tan hastane önünde incir ağacı istiyorum. Yoksa da gönlünden ne koparsa gönder gelsin canım demiş. Bu arada sormadım, nasılsın, iyisin inşallah demiş. Ben iyiyim, umarım sizlerle daha iyi olursunuz. Gerçekten çok geçmiş olsun. Yine, konu gözlerin tek... Bir bakalım, varsa parçanı seve seve göndereceğim. Yine bu gece anladım sensiz boşan. Güllü'den oyuncak gibi çalar mısınız demiş. Sokakla... Ekledik efendim, yetişirse çalarız. Taktım bir sigara, kafam bir... Selam, ben Belçika'dan Asiye demiş. Emre Tekdemir için Tozlu Yollar şarkısını istiyorum. Doğum günü vardı 3 gün önce. Doğum günü kutlu ve mutlu olsun. İnşallah uzun mutluluklar diliyorum. Tüm mahkum arkadaşlarına gelsin. Oradaki herkese sabır diliyorum demiş. Bambi.

geliyorum demiş. Dünya. İbrahim İsmailoğulları için, Gürbulaklı İbrahim Uçar için, 11 Koğuşu için Mehmet Ağrı sıradaki parçayı armağan ediyor. Muhammed Turan da Erol Tanrıkulu, Metin Çelik, Ferdi Perinçek, Ahmet Perinçek, Harun Güven, Faruk Güven, Selman Fahri Sarı, Harun Tanık, Reşat Sevinç, Fırat Ceylan, Ömer Kandemir ve bildiği tüm arkadaşlara anladım. Brother'den istemişti bir parça ama o parçayı bize Serkan Aşık söylüyor. O yüzden Serkan Aşık istediğiniz parçayı söylediği için ona ekledik, göndereceğiz. Harun Çıtanak için de istemişti bu arada. Anladım sensiz boş Ankara, şam oldu sokaklar yine tenha. Şöyle yapalım, sadece Celal'den dinleyelim. Onun ardından İbrahim Tatlıses'ten Ben Ne İnsanlar Gördüm parçası gelsin. Şu ana kadar, şu yaşınıza kadar ne insanlar gördünüz bilmiyorum ama umarım...

Evet işte bahsettiğim o muazzam ses. Ayarlamalar yapıldı ve şu an açıyoruz, dinliyoruz.

Evet, saatlerimiz 15.18'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ve az önce dinlettiğim ses beni çok etkiledi. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ama... Çok teşekkür ederim ama videodaki gibi çıkmadı sesim. Radyoda biraz tiz çıktı. Yine de teşekkür ederim. Sizin beğenmeniz benim için yeterli demiş ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Yani şöyle söyleyeyim, radyoda evet tam yansıtılmadı ama şu an gerçekten videoyu doğal olarak dinlediğin zaman çok daha başka bir seviyede. Bence çok güzel bir yeteneğiniz var. Böyle arada bize videolar gönderseniz bizim de böyle kulaklarımız güzel şeyler duysa... Muhteşem olur bence. Gerçekten ağzınıza sağlık. Yani ben bayıldım. Artık ara ara sesinizi açar dinlerim ben. Haberiniz olsun. Şimdiden telif hakkı atmayın. Uzun zamandır Bodrum'a gitmemiştik efendim. Uzun zamandır yayınlarınıza katılamıyorum demiş Dilan Hanım. Şimdi. Hayatımda bazı talihsiz olaylar ve zor günler yaşadım.

yüzden bir süredir sesimi radyodan duyuramadım ama bazı seslerin unutmakla hiçbir ilgisi yoktur. Neredeyim sen? Bazen insanın söyleyecek çok şeyi olur, bu da hayat izin vermez. Benim içime. Buradan özellikle sevdiğim, değerlim, kıymetlim Tuna'ma seslenmek istiyorum. Daha dur. Seni unuttum, vazgeçtim diye düşünmesin. Sadece biraz sustum, biraz hayatın yükleriyle uğraştım demiş. Ama iki gözüm. Ama aklımın ve gönlümün bir köşesinde hep sen vardın. Ayrıca bana gönderdiğin mektup için de çok teşekkür ederim, seni çok seviyorum demiş. Ve Rouge Dağ'dan artık onlar için klasikleşen bir parça efendim. İstemiş, bu güzel parçasını Doğu Beyazıt TTP A4 koğuşundaki bulunan canı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere de göndermeyi unutmuyor. Tüm mahkum kardeşime ve sevenlerine Rabbimden sabır diliyorum demiş. Değme yüreğime, söyle ben neredeyim, sen nerede, söyle. Tamam Yağmur Hanım, şarkı sıranız geldiği zaman sizin istediğiniz cümleyi de okuruz. Hiç problem değil. Burada izlenmiş ama sormadık dinleyicimize. Kendisi burada mı acaba? Şimdi soralım. Beytullah Koç. Beytullah Koç. Buradaysa eğer buradayım diye yazsın lütfen. Söyle Yağmur. Şirin Hanım demiş ki seni özlemek içimde hiç dinmeyen bir sızı gibi. Gözüne. Aramızda duvarlar var belki ama kalbim hala sana çok yakın. Yüle. Her gece seni düşünüyor, her gün biraz daha özlüyorum. Yaş gözüm. Keşke bir kez sarılabilsem sana, söyleyemedim bütün özlemi o sarılışta anlatabilsem. Söyle. Sen uzaktasın, ben burada ama bil ki kalbimin en derin yerinde hala sen varsın. Gökyüzüne. Seni beklemek zor, seni özlemek daha da zor. Baktığım her yerde onu görüyorum. Ben sevdiğim adama Ferhat Akkuş'a Kıvırcık Ali'den bir selam sal parçasını istemiş. Gökyüzüne. Aman maalesef listem dolduğu için alamayacağım. Kıvırcık Halit'ten zaten bir parçamız gelecek. Geceler Yangın Virane parçası. Onu armağan edelim olur mu Şirin Hanım? Bir sonraki programda da daha erken yazmanızı isteyelim. Ve aleyküm selam diyelim, kolay gelsin Helin Hanım demiş. İsmimi vermek istemiyorum ama Furkan Yıldırım, Cengiz Yıldız, Tuna İlhan için Aç Kapıyı Gardiyan şarkısını armağan etmek istiyorum. Karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir demiş. Ama dediğim gibi listemde olduğu için alamayacağım, sıradaki parçayı armağan edelim. Dicle Hanım demiş ki abla benim şarkı çaldı mı? Dicle Hanım eğer dinliyorsanız zaten bilirsiniz ki cevabı. Eğer dinlemiyorsanız da demek ki güvenimiz boşuna çıktı. Rica ederim Asiye Hanım, ne demek. Teşekkürler Helin Hanım, sizin sayenizde mahkum arkadaşlarımıza az da olsa sesimizi duyurabiliyoruz demiş Mehmet Sökmen. Rica ederim efendim, elimizden ne geliyorsa hatta fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Helin Hanım hayırlı günler, yine ben Fatma demiş. Fatma Hanım hem çok geç geliyor, geldikten sonra da niye mesajım, niye parçam çalınmıyor diye üzülüyor. Şöyle yapalım, araya gitmemiz lazım, aradan sonra Fatma Hanım'ın mesajını okuyalım olur mu? Ahmet Kaya söyle, onun ardından Serkan Aşık'tan gelecek efendim.

0: sesi kulak ver. Kulak ver. Kulak ver.
1: Evet, yoğun istek üzerine efendim ismini vermek istemeyen dinleyicimizin sesini bir kez daha dinleyeceğiz. Ama tam yansıtamamıştık. Ekip arkadaşımız yardımcı oldu sağ olsun. Sesi daha güzel bir şekilde yansıtacağız. Talep gelince bizler de hemen sesi yayınlayacağız bu arada bu şarkıdan sonra. Böyle güzel bir video alabilen varsa alsın efendim. Şarkı gelirken güzel bir videoya da ihtiyacımız var açıkçası. En azından sosyal medya hesaplarımızda da paylaşırız. Böyle güzel bir sesi sadece biz değil, bizi takip edenler de bilsin. Gerçekten harika bir ses. Ağzına sağlık, beni de çok etkiledi demiş. Üstüne de şarkı çalınca tam bittim demiş Sultan Hanım. Biraz güneş, biraz huzur diye de çok güzel bir fotoğraf bize yollamış çiçekleriyle. Maşallah diyelim. Her çeşitten var bu arada. Harika bir köşe. Balkonunuz olacaksa efendim Sultan Hanım'ın balkonu gibi olsun. Biraz işi varmış, telefonu şarja bırakmış, hiç sıkıntı yok ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Parçanız yakında gelecektir. Az daha söylüyorduk. Gerçi söyledik ama. Helin Hanım hayırlı günler demişti Fatma Hanım, en son orada kalmıştık. Eşi için bir parça istiyorum demiş. Ozan Aytaş'tan istemiş ama eşi Cumali'ye armağan ediyormuş. Kusura bakma, ben geçtim, mesaj attım. Geç oldu, mesaj attım ama inşallah mesajım sana ulaşır demiş. Parçayı çalabilirsen demiş. Tekrardan kolay gelsin demiş. Fatma Hanım, dediğim gibi gerçekten listem o kadar doldu taştı ki. Sıradaki parçayı gönderelim, bir sonraki programda daha erken yazmanızı rica edelim. Eşiniz için, Cumali için ve Fatma Hanım için gelsin. Merhaba Helin abla, iyi yayınlar. Ben Cemile, İran'dan size ulaşıyorum. Bir istek rica ediyormuş. Kocası için, Resul Arz için. Ama istediği parçayı ne yazık ki bulamadık. Hızlı bir parça değişimine gitsin efendim. Ve sesini de verelim. Yağmur'un sesi sanırım.
2: Merhaba Helin abla, nasılsın? İyi misin? Ben Yağmur, İran'dan arıyorum. Bir şarkı rica ediyorum. Şarkı Ahmet Kaya, nereden bileceksiniz? Bu şarkıyı babam Resul Erz için ve Dalyuşu Ahmet ve Umit ve Hakan için armağan ediyorum. Koşun adı Ben de 7 Atölye Koşu. Teşekkürler Helin ablam.
1: B7 Koşu'na bizler de buradan selamımızı iletelim. Şöyle yapabiliriz belki babanız için. Ahmet Kaya'dan Başım Belada parçası gelecek. Dilerseniz o parçayı gönderebiliriz. Zaten Cemile Hanım'ın istediği parçayı bulamamıştık. Elif Hanım'a gerçekten üzüldüm efendim. Şöyle bir bakalım son mesajlar ama Suat Peker aramızda mı acaba? Suat Peker aramızdaysa buradayım diye yazsın lütfen. İnşallah canım demiş Elif Hanım ama hiç halim kalmadı biliyor musun demiş. Beklediğim gibi çıkmadı. Yani şu an sana yazarken bile ağlayarak yazıyorum, çok kötüyüm demiş. Yani şöyle Elif Hanım, hani ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Belki bahsetmek istersiniz, belki bahsetmek istemezsiniz. Saygı duyarım tabii ki. Ama çok çok geçmiş olsun. Ya belli ki çok zor bir süreçten geçiyorsunuz. Ya böyle zamanlarda insanın hiçbir şeye hali kalmayabiliyor. Sadece moral, motivasyon istiyor. İnşallah bundan sonrası sizin için daha güzel ve daha kolay olur. Ya gönlümden açıkçası su kopuyor. Bir an önce sağlığınıza, huzurunuza ve neşenize kavuşmanızı istiyorum. İnşallah bir sonraki mesajınızda çok daha iyiyim diyerek gelirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada parçanızı buldum, onu da gönderiyorum. Hollanda'dan selamlar demiş. Hollanda'ya selamlar efendim. Ağrılı Murat için güzel bir parça armağan ediyorum. Hece'den istemiş. İyi çalışmalar diliyorum demiş. Ama şöyle dediğim gibi listemde hiç yer yok Mert Bey. Şöyle yapalım mı? Sıradaki parçayı gönderelim. Hazır gelmişken sıradaki parça Hollanda'da bulunan dinleyicimize ve Ağrılı Murat Bey'e gelsin. Olur mu? Bir sonraki programda daha erken bekleniyorsunuz. Sıradaki parçayı canım Şevin Hanım istemişti. Bir türlü hangi parçayı seçeceğim bilememişti ama bizler bu parçayı gönderiyoruz. Onun ardından o muhteşem sesi bir kez daha dinleyeceğiz radyomuzda.

mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bu arada ismini vermek istemeyen dinleyicimiz demiş ki radyo dışında paylaşılmazsa sevinirim, sadece radyo dinleyicileri içindir demiş. Valla bizim dinleyicilerimiz o zaman şanslı. Yaklaşık 30 saniye sonra sesi duymaya başlayacaksınız. Bu arada beni çok mutlu ettiniz demiş. Asıl gerçekten siz beni mutlu ettiniz. Günümü güzelleştirdiniz bu arada. Varsa siz de sesinize güveniyorsanız, sesim güzel diyorsanız bence sizler de gönderin. Çünkü bugün ayrı bir program havası var. Uygar Doğanay'dan istemiştiniz. Evet Mehtap Hanım, göndereceğiz, gelecek.

0: Evet, işte şimdi sesin hakkını verebildik bence. Çok güzel oldu. Bir kez daha ağzınıza sağlık. İyi günler Helin Hanım, iyi yayınlar, nasılsınız demiş. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Ben de size ses gönderiyorum ama ismimi söylemeyin demiş. Merakla bekliyorum efendim. Siz gönderene kadar son mesajlara bakalım. Helin Hanım, Tuna İlhan'a bugün mektubu gönderdiğimi iletir misiniz? Ayrıca onu çok sevdiğimi de iletirseniz çok mutlu olurum demiş. İletmiş olduk Dilan Hanım. Çok bile... Şevin Hanım demiş teşekkür ederim canım demiş. Bu arada Elif'e çok geçmiş olsun dileklerimi ilet demiş. Bu aşkınsa... İletmiş olduk Elif Hanım. Elif Hanım için iletmiş olduk. Bu arada Elif Hanım da diyor ki çok teşekkür ederim, zaten benim şu an onu yapmam gerekiyor. Yani sinir, stres, üzüntü kesinlikle yasak. Ama benim hayatımda hep normal insan olmadığı için, ben hep anormal insanlarla diyalog kurduğum için, üzülen taraf ben olduğum için hemen yansıyor demiş. Benim talih sonuçlarıma sonunda böyle oluyorum demiş. O zaman Elif Hanım, artık hayatınızda anormal insanları yasaklıyoruz sizlere. Buradan belki öyle bir yetkimiz yok ama ben kendi yetkimi veriyorum. Artık anormal insanlar yok. Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri ve ben varım. Artık buradasınız. Sinir, stres, üzüntü yok. Tabii gelecek şarkılarla sözü veremem ama sohbetimle sözümü verebilirim. Evet, Diyarbakırlı Engin Kılıç şarkı armağan etmek istiyormuş. Sinan Akbaş, Faruk Akbaş, Ali Akbaş, Faruk Örger, Adem Erkek, Azat Kandemir, Urfalı Hüseyin Arpacı, Çay Ocağı'nda çalışan Fesih Ayhan için. Bu arada kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Sinan Sosun için Uygar Doğanay'dan Koptum Bu Gece parçasını istemiş. Roşat Güner de İbrahim İsmailoğlu'na, Savaş Kaya'ya, Ahmet Pelinçek, Erkan Batur, Yunus Eraslan, Ferdi Pelinçek, Faruk Güven, Selçuk Okay, Muhammed Fırıncı için sıradaki parçayı istemiş efendim. Tutukluyum sen. Biz Serhat Bey'i de dinleyelim, sonra artık araya gitmemiz gerekiyor efendim. Şarkılar çok geriden geliyor biliyorum ama yoğun bir program olduğu için, özellikle bugün daha yoğun geçti. O yüzden biraz sabretmenizi rica edeceğim.
1: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim valla, ben de çok iyiyim. Durumunuz nasıl, durumlar nasıl, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim valla, ben de çok iyiyim, ne olsun. Siz dediniz Serhat Bey aramızda yok, şarjım bitmişti, o yüzden normal dinliyordum.
0: İyi o zaman.
1: O yüzden yazamadım ama şimdi tekrar geri geldim. Gerçekten valla.
0: Hoş geldiniz Serhat Bey.
1: Peki size ve dinleyicilerimize güzel bir şarkı armağan edelim. Güzel bir patlatalım.
0: Tamam.
1: Göndermek istiyorum.
0: Tamam. Ne?
1: Helin Hanım, bu parça eğer listede varsa çalın size ve bütün dinleyicilere. Tüm herkese gelsin. Bu arada mendiller hazır olsun.
0: Tamam.
1: Tüm dinleyiciler mendilleri hazırlasın. Halay başlarımız yine gelsin. Halay çekmek isteyenler buyursun. Bir de Helin Hanım, bugün baya güzel parçalar çalıyor sırada, listede. Bazı programlarda sadece yani biraz hareketli ve birazcık normal çalıyor yani. Bu listeyi beğendim yani. Siz biliyorsunuz zaten hep pis yani, psikolojim bozuluyor yani hep. Sürekli ağır şarkılar dinlemekten. Yani bugün liste biraz daha iyi. Tabii ki duygusal olan insanlar varsa etkilenir. Tabii ben de duygusalım ama etkilenmiyorum bu şarkılardan, ama sürekli yani dinleyince insan yani etkileniyor yani.
0: Gerçekten öyle. Zaten müzik direkt ruha etki eden bir şey. Ama bugünkü liste gerçekten güzel. Yani ben de aynı fikirdeyim. Uygar Doğanay Koptum Bu Gece, onun ardından Taladro'dan dinliyoruz. Sonra bakalım ses atmak isteyen dinleyicimiz atmış mı?

0: Deli gibi lan. Deli gibi seviyorum ben seni şu kadardan beri. Ama artık istemiyorum, anlamıyor musun? Hayatım boyunca elini tutamayacağım bir kadını sevmek istemiyorum ben. 34 yaşındayım. Bir seni sevdim, çok saçma. Çok saçma ulan, buradasın, dokunamıyorum, çok saçma, içim gidiyor. Sarılamıyorum, çok saçma.
1: Ya ben
0: seni bilmem ama ben artık dokunabileceğim bir insanı sevmek istiyorum.

0: son mesajlara bakacağız. İki parça daha dinleyeceğiz. Sonra dinleyicimizden gelen o diğer muhteşem sesi dinleyeceğiz.
1: Ne kıskınım bugün sana.
0: Elif Hanım'a çok geçmiş olsun demiş ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Allah tez zamanda Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Keşke üzülmemek, stres yapmamak bizlerin elinde olsa demiş. Aslında bazı olaylar için bizim elimizde ama bazı olaylar için bizim elimizde olmuyor ne yazık ki. Ben de bugün öyle doluyum ki demiş zaten bir insan dostum arkadaşım dediği biri sizi satar mı? Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim demiş. Ya zaten en çok bizi sevdiklerimiz üzüyor ya. Orası da ayrı bir mesele. Helin Hanım diyen Beytullah Koç buyurun efendim. Yazmışsınız buyurun. Serhat Bey de dinleyicimiz gerçekten çok güzel söylemiş demiş. Gerçekten öyle. Burada herhalde Beytullah Koç kendi kafasına göre takılıyor. Soru işareti falan atıyor ama Beytullah Bey bizi aktif olarak dinliyorsanız zaten buradan yazabilirsiniz. Vay halıma. Elif Hanım amin çok teşekkür ederim demiş. Vay vay. Tüm güzel dilekler Elif Hanım'la olsun. Şimdi şöyle yapalım. Uygar Doğanay dinleyelim efendim. Mehtap Hanım istemişti. Onun ardından Kıvırcık Ali Geceler Yangın Virane gelecek ama dinleyicimizin bir sözü vardı. Şimdi söylemem gerekiyor. Ya da şöyle yapalım. Bir araya gidelim sonra gelip söyleyeyim. Öyle daha mantıklı olur. Kısa bir aradayız.

Evet geldik işte o muhteşem ses için geldik efendim. Hemen dinleyeceğiz. Dinledikten sonra burada olacağız. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimizin attığı ses kaydı bu arada. Keyifli dinlemeler çünkü ben çok güzel dinleyeceğim.

Aman ne muhteşem sesler varmış ya, ne mücevherler varmış. Yani ağzınıza sağlık gerçekten. O kadar güzel dinledim ki. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Muhteşemdi. Varsa böyle mücevherler gönderin. Bir sonraki programda da paylaşalım. Sanatçı gibi sesleri bizler hep beraber duymuş olalım, olur mu? Yine gözden kaçtık demiş Beytullah Koç, size çok seslendik ama. O kadar çok seslendik ki Beytullah Koç. B12'de bulunan arkadaşları İbrahim Tarhan, Ahmet Ertuğrul, Nurselam Kaya ve bütün koğuşa selam göndermek istemiş. Ahmet Kaya'dan istemişsiniz. Gelecek parçayı armağan edelim. Gözden kaçıyor diye böyle yazdım, kusura bakmayın demiş Beytullah Bey. Gözden kaçmıyor da seslendiğimizde cevap vermiyorsunuz. Başın belada parçası armağanımız olsun. Hasan Cin demiş ki vallahi süperdi demiş. Ben de çok beğendim. Yani her ikisi birbirinden güzel dinleyicilerimiz. Vallahi yüreklerine sağlık açıkçası. Bu arada bir sonraki programlarda da böyle ara ara bize atın. Bu güzel seslerden mahrum kalmayalım, olur mu? Mahrum kalmayalım daha doğrusu. Hangi parçalar gelecek Serhat Bey? Bu arada istediğiniz parça tam olarak mı bilmiyorum ama istediğiniz sanatçı kesinlikle bu, ona eminim. Onun ardından Volkan Konak'tan gelecek hastane önünde. Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah. Rabbim yardımcıları olsun diyelim. Elif Hanım'a armağan ediyoruz efendim. O parçayı istemişti. Yıldız Tilbe'den Metris, Blok 3'ten Sebebi Yer. Nurettin Rençper'den Ezo parçası gelecek. Ardından Roj Dağ'dan gelecek efendim. Tuna İlhan ve Dilan Hanım için. Gül'den Oyuncak Gibi parçası da istenmişti. O da gelecek. Ve en son Ahmet Kaya'dan Başım Belada parçası gelecek.

benim şarkı çalmadı, çalacak mı yoksa ben mi programa çok daldım demiş. Kaçırdım, program çok güzel ve keyifliydi bu arada demiş ismini vermek istemeyen dinleyicimiz. Gelecek Yıldız Tilbe'den Metris parçası gelecek. Az önce saydım zaten, Volkan Konak'tan sonra gelecektir. Bu arada ben programı bayağı açtım, onu fark ediyorum şu an. Hemen bir bakalım. Abla bir sonraki programda isimsiz abladan Değer Yer parçasını isteyeceğim. Şimdiden sipariş veriyorum demiş. Böyle olmayacak. Aramızda bence ücret toplayıp isimsiz dinleyicilerimize göndermemiz gerekiyor. O şekilde şarkı söylemeleri gerekiyor. Şöyle yapalım. Savaş Bey bir sonraki programda gelin. Bir bakalım, dinleyicimizden böyle rica ederiz. Belki bir şarkı daha patlatır. Beytuda Bey, veda etmemiz lazım. Başın Belada parçası geleceği için Ahmet Kaya'dan onu armağan ediyoruz. Çünkü dediğim gibi zamanında seslendik ama cevap vermediniz. Evet sevgili dinleyiciler, bugünkü Hayata Dair programımızın da sonuna geldik. Haftanın ilk günüydü, kimimiz haftasına güzel başladı. Belki güzel bir haber aldınız, belki içiniz kıpır kıpır. Kimimiz içinse de pazartesi biraz yorucu, biraz can sıkıcı geçmiş olabilir. Ama nasıl başladıysa başlasın, daha haftanın başındayız. Önümüzde değiştirebileceğimiz, güzelleştirebileceğimiz ve güzel haberler duyacağımız koskoca bir hafta var. Bugün de günün sorusunu sormuştuk. Eğer bugüne kadar kaybettiğiniz her şeyin bulunduğu bir kutu size verilseydi ilk neyi arardınız diye. Gelen cevaplara baktığımda aslında hepimizin kaybettiklerinin birbirinden ne kadar farklı olduğunu da gördüm. Kimimiz bir insanı, kimimiz çocukluğunu, kimimiz eski bir dostu, kimimiz de artık geri gelmeyecek bir zamanı arıyor. Ama belki de bu sorunun güzel tarafı şu, kaybettiklerimizi düşünürken hala elimizde olanların da kıymetini hatırlıyoruz. Çünkü bazı şeyleri kaybettikten sonra geri getiremiyoruz. Ama bugün yanımızda olan insanlara, sahip olduğumuz zamana ve elimizdeki güzel şeylere değer vermek hala bizim elimizde. O yüzden bu haftaya küçük bir hatırlatmayla bitirelim efendim. Geçmişte kaybettiklerimizin peşinden giderken bugün elimizde olanları kaçırmayalım. Bazen hayat bize geri vermiyor ama önümüze başka güzel şeyler koyuyor. Belki de bizim yapmamız gereken onları sadece fark etmek. Bugün benimle sohbet eden, mesaj gönderen, programı dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle ses kaydı gönderen iki güzel dinleyicim. Tekrardan ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sonraki programlarda da aynı performansı bekliyoruz açıkçası. Şimdiden sipariş bile aldık. Haberiniz olsun. Ben Helin efendim, Hayata Dair'in bugünlük sonuna geldik. Hepinize güzel bir akşam. Haftanın geri kalanında da gönlünüzce geçecek güzel günler diliyorum sizlere. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Şarkılarla da kalmayı unutmayın.

0: dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

da iler tutar yanı yok, iler tutar yanı yok. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir

belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kulaksız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok. Nere...

ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.

dağılmış başım berada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi

0: bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15-11.
0: 15-11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14-15-11.
3: Emniyet bölümünden arıyorum hesabım.
2: Şifre
4: 14-15-11. Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
3: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
2: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
2: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
5: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
2: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
6: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
2: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
7: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
2: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
1: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
2: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbreklerin dili olsa da konuşsalar.
3: Riskini öğren, böbreğini koru.

Radyo Doğubayazıt. Güvenliğiniz sizin elinizde. Doğal gaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.

sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

ağır biriktirdik gülüşlerimizden. Avuntu kelimeler aradık dost muhabbetlerinin o bilindik sözlüğünden. Taze hayaller kurabilmeyi düşledik sen ve ben olmayan içinde. Ve bıraktık soluğumuz birleşince açan çiçeklerin kokusunu dünlerde. Çocukluğumuz kalmışken sevdiğin birbirimizde. Söylesene, mutluluk ayrı geçen günlerin neresinde? Biliyorum, ödedik bedelini, güzellikleri yaşama sırası bizde. Haydi, al beni içeriye, bak süzülen damlayın pencerende.

Emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki, bu aşk yerde kalmaz.

0: diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
1: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
2: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.

Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be.

Seninle ilk tanışmamız, var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi.

Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

Yüreğim hafızhane, kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey felek, reva mı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu? Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım zindan.